Ton Weber'nin Langsamer Satz başlıklı eserini Daniele Gatti yönetimindeki La Scala Filarmoni Orkestrası'nın 24 Mart 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Alban Berg'in keman konçertosuyla devam ediyor. Solist Frank Peter Zimmermann.

Bamberg'in keman konçertosunu solist Frank-Peter Zimmermann ve La Scala Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Zimmermann, biz parçası olarak Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı solo keman sonatından Adagio Tempolu bölümü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Skala Filarmoni Orkestrası'nın solisti Frank-Peter Zimmermann, Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı solo keman sonatından Adagio tempolu bölümü seslendirdi. Topluluğun 24 Mart 2025 tarihli konseri Wagner'e ait Meistersinger operasından orkestral bölümlerle sona eriyor.

Wagner'e ait Meistersinger operasından Hank de Filiar'ın düzenlediği bölümleri La Scala Filarmoni Orkestrası'nın 24 Mart 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı solo cello süitinden Saraband bölümüyle devam ediyor.

Sebastian Bach'ın sol majör bir numaralı solo cello süitinden Sarabant bölümünü Andreas Brantelis seslendirdi. Chopin'in solo piyano için 1841 yılında kaleme aldığı Opus 44 Fa diyez minör polonezi var sırada.

Piyanist Aldo Ciccolini, Chopin'in Opus 44 Fa Diez Minor Polonezini yorumladı. Programımızın bu bölümü Richard Wagner'in Violonsel grubunun eşlik ettiği bir düzenleme ile dinleyeceğiniz Wesendonck Lied'leri serisinden Serada adlı parçayla sona eriyor.

Richard Wagner'in Ve Sen Donc Litleri serisinden Serada başlıklı parçayı Marcin Zudnik düzenlemesiyle soprano Agata Zubel ve Varşova Cellonet grubundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Fransız besteci Germain Taillefer'in 1953 yılında yazdığı Arp Sonatını ve Giuseppe Verdi'nin ünlü operası Aida'dan İlahi ve Zafer Marşı bölümlerini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 14. yüzyıl Ars Nova stilinin temsilcisi Guillaume de Machaut ile başlıyoruz. Bestecinin 1365 yıl öncesine tarihlenen ve Orta Çağ müziğinin başyapıtı olarak nitelendirilen La Messe de Notre Dame başlıklı eserini Jeremy Samirli yönetimindeki Oxford Camerata topluluğu seslendiriyor.

Guillaume de Machaut'a ait La Messe de Notre Dame başlıklı eseri, Jeremy Samueli yönetimindeki Oxford Camerata topluluğu seslendirdi. Bedri Smetana'nın 1876 tarihli Hayatımdan adlı Mi minor 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Bedri Semetana'nın Hayatımdan başlıklı 1876 tarihli Mi minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Pavel Hans Quartet

Besteci Alexander Scriabin'in 1903 tarihli Opus 30 Fa diyez majör 4 numaralı piyano sonatını Jason Gillam seslendirdi. Rolf Vaughan Williams'ın keman ve orkestra için Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eseriyle devam ediyoruz.

Alf von Williams'ın Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eserini kemancı Pekka Kuusisto ve Basel Senfoni Orkestrası seslendirdi. 20. yüzyılın Altılar adlı besteciler grubunun tek kadın üyesi Germaine Taifer'in 1953 tarihli Arp Sonatı var sırada.

Fransız besteci Germain Pfeiffer'in 1953 yılında kaleme aldığı arp sonatını Godelli ve Schramm'a yorumladı. Giuseppe Verdi'nin ünlü operası Aida'dan İlahi ve Zafer Marşı bölümleriyle devam ediyoruz. Batı Almanya Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Verdi'nin Ayda Operası'ndan İlahi ve Zafer Marşı bölümlerini Rasmus Baumann yönetimindeki Batı Almanya Radyo Orkestrası seslendirdi. Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin solo piyano için 1886 yılında kaleme aldığı Opus 59 Dumka başlıklı eseri var sırada.

Dmitri İliç Çaykovski'nin Dumka başlıklı eserini piyanist Duncan Gifford seslendirdi. Programımız dinsel eserleriyle tanınan 20. yüzyılın Bulgar bestecisi Petar Dinev'in Koro için Baba ve Oğul ve Bir Barış Lütfu adlı parçalarıyla sona eriyor.

0: Ferdin Evin Baba ve Oğul ve Bir Barış Lütfu adlı eserlerini Kutsal Üçlü Korosu'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençlerse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalarla girebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Yeni partili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. CHP ve Yeni Parti arasında Demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve Demirbaş'a kayıtlı araçla eşyaların tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve SGK borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomatik temas trafiği yeniden hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saat kritik görüştü. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı ise şöyle. Saat 13.30'da Gençlerbirliği Ahmet Sportif faaliyetler, saat 16.00'da Corendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzonspor. Saat 19.00'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'tesiniz. Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Has Polat, saat 8'e kadar müzisyenlerin müziğe kattığı farklı renklerle sizinleyim.
1: Temple of the Dog, Soundgarden vokalisti Chris Cornell kaybettiği arkadaşı Andrew Wood anısına bu projeyi hayata geçirmişti. Ritim gitarda Stone Gossard, bas gitarda Jeff Ament. Her ikisi de tıpkı Andrew Wood gibi Mother Love Bone üyesiydi. Sonra da Pearl Jam'i kuracaklardı. Solo gitarlarda Mike McCready ve davulda Matt Cameron yer almıştı. Onlar da yine Pearl Jam'de arkadaşlarıyla bir araya gelecekti. Jimmy Shirley ile devam ediyoruz. Shirley, elektro gitar icrasının ilk temsilcilerindendi. 1945 tarihli bu kayıtta gitarist, dünyanın ilk patentli mekanik vibrato ünitesini, yani Doug Kaufman tarafından tasarlanıp üretilen mekanizmayı kullanmıştı. Bu sistem, tellerin perdesini geçici olarak değiştirmek için kullanılan mekanik bir sistem. Tellerin gerginliğini değiştirerek sese bir dalgalanma eklerler. 1945 tarihli Jimmy's Blues bu ünitenin kullanımının erken örneklerinden biri. Ardından da Töz Trio'nun ikinci albümü, Töz 2'nin açılış çalışması 1 radyonuzda olacak.

Töz Trio'nun ikinci albümü Töz 2, 2022 sonlarına doğru bizimle buluştu. Bu albümde saksafondaki Tamer Temel, piyanodaki Ercüment Orkut ve davuldaki Cem Aksel'e başka bir toplulukta katılıyor. Ezarfen Ensemble'ın katkılarıyla orkestra büyüyor, toplamda 9 müzisyenle özel çalışmalar çıkıyor. Caz ve klasik müzik ekibin cevheriyle bir kez daha parlıyor. Albümün açılış çalışması 1 ismini almıştı. Şimdi bir Doobie Brothers parçası gelecek. Bu sıcak esinti akustik gitarın ve kemanın tellerine vuruyor. Şarkı gitarist Patrick Simmons tarafından yazılmış ve söylenmişti ve bu parçayla birlikte Doobie Brothers rock and roll köklerinden biraz daha ayrılıp dallanıp farklı şeyler deneyen bir grup olma yolunda vites yükseltiyordu. Blackwater.

gizliden gizliye bir country havasıyla, yaz esintisiyle geldi Blackwater. Doobie Brothers araya çok güzel bir de a cappella bölümü eklemişti ki konserlerde grubun hayranları tarafından hazır enstrümanlar susmuşken mantığıyla hep bir ağızdan söylenen bölümlerden biri bu. Bir Pearl Jam çalışmasını dinleyeceğiz. Grubun ilk albümü 1991 tarihli Ten albümünde yer alıyor. Black.

0: Black ilk ilişkiler hakkında demişti Ed Vedder, bırakmak, gitmesine izin vermekle ilgili. Bir ilişkinin yer çekimine karşı koyması çok nadirdir ve bu insanları alır, büyütür, olgunlaştırır. Aşk karşılıksız olmadıkça gerçekten o aşka sahip olamayacağınız söylenir. Bu biraz zalimce, çünkü böylelikle sizin için en gerçek olan aynı zamanda sonsuza kadar sahip olamayacağınız aşk oluyor demişti. Yine bu Pearl Jam şarkısı için.
1: Karanlık derin kuyularda yaşıyor. Bu kez de Büyük Birader'in Yol albümüne gidiyoruz. 2016 tarihli albümde dertlerin biriktiği kuytulardan yükselen yorgun bir ses. Derin kuyular.

0: Yaşamak için tek çareyi derin kuyular kazmakta bulmuş, saklanmış, acısıyla böyle başa çıkmaya çalışmış. Derin Kuyular, Büyük Birader'in 2016 tarihli Yol albümünde yer alan parçalardan biriydi.
1: İki yorum dinleyeceğiz. Önce The Harp Twins, yine alışılmışın dışında bir yorumla bir metal klasiğine yanıt verecek Harpçı Amerikalı ikiz kardeşler. Camille ve Kennerly Kid, Ozzy Osbourne'un çığlığı.

çığlığa raylardan geçen efsanesine yepyeni bir soluk getirmişti. Onlar arp tellerine dokunduğunda müzik değil, neredeyse bir hipnoz başlıyor. Aynı kıyafetleri giyip gözlerini bize diktiklerinde adeta Stanley Kubrick'in The Shining'indeki o unutulmaz koridor sahneleri gibi görsel bir büyü de başlıyor. Şimdi Crazy Train kahkahası arplarla yankılanacak, tren raylardan arp tınılarıyla geçecek. Hatta klip dekorunda da bir lokomotif kullanmaları bu çılgın yolculuğu daha da anlamlı kılıyor. Randy Rhoads'un ölümsüz motifine zarif dokunuşlarla, elbette o simgeleşmiş gitar solosu geçitte kaybolacak ama zaten onlar da bu çılgın soloyu yeniden yaratmaya çalışmadı. Yine Ozzy'nin vokal çizgilerini de kendilerine özgü biçimde yeniden inşa ederek bu Crazy Train yorumunu sunacak bize Harp Twins. Ardından da Wideman String Quartet'ten bir Alice Cooper yorumunu dinleyeceğiz.

Okulun son gününün o baş döndürücü, karmaşık ruh halini Dazed and Confused kadar sahici yakalayabilen çok az film vardır. Whiteman String Quartet de yayları gerip telleri titreterek filmde yer alan şarkılara heyecan verici yorumlar getirdi. Bu yaylı yorumlarından biri de Alice Cooper'ın School's Out şarkısıydı. Bölümün sonuna Cream ve Lynyrd Skynyrd parçalarıyla geliyoruz. Cream üyeleri sadece 2 yıl boyunca bir aradaydı ama dünya üzerindeki etkileri kalıcı oldu. Belki de hard rock'la psikedelik tarzı kaynaştıran en iyi şarkı Sunshine of Your Love, aynı zamanda belki de gelmiş geçmiş en sade gitar motiflerinden birini merkeze alıyor ama mükemmelliği de bu yalınlıkta yatıyor. Bu bölümün kapanışındaysa Lynyrd Skynyrd'ın 1974 tarihli ikinci albümü Second Helping'den bir parça yer alacak. O albümün açılış parçası Lynyrd Skynyrd o zamanlar harika bir şeyi gerçekleştirmiş. Güney'in sade, mütevazı yaşam tarzı ve şehrin zorluklarıyla baş eden asi yaşam tarzını müziğinde birleştirmişti. Hem hayranlar hem de eleştirmenler ortaya çıkanları çok sevmişlerdi. Bunda da oldukça sade bir gitar motifi var. Bu inkar edilemez ama şarkının çekiciliği de inkar edilemez. Sweet Home Alabama bu renklerin içinden bölümünün kapanışında yer alacak. Ben Uğur Haspolat. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Radyo 3 Sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Konçertosu adıyla da bilinen La Majör 5 numaralı keman konçertosuyla başlıyoruz. Henrik Schering'in solist olduğu kayıtta Yeni Filarmoni Orkestrası'nı Sir Alexander Gibson yönetiyor. Bölümler Allegro Aperto, Adagio, Rondo, Tempo di Menuetto.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Majör 5 numaralı keman konçertosunu dinledik. Eseri kemanda Henrik Schering seslendirdi, Yeni Filarmoni Orkestrası'na Sir Alexander Gibson yönetti. Şimdi Carl Maria von Weber'e geçiyoruz. Bestecinin Si bemol majör klarnet beşlisi Opus 34 adlı eserinden ilk iki bölümü dinleyeceğiz. Klarnet'i Herbert Stohr, Berlin Filarmoni Okteti üyeleriyle birlikte seslendiriyor. Bölümler Allegro, Fantasia, Adagio non troppo.

Karl Maria von Weber'in Si bemol majör klarnet beşlisi Opus 34 numaralı eserinden ilk iki bölümü dinledik. Klarnette Herbert Stohr, Berlin Filarmoni Okteti üyeleriyle birlikte seslendirdi. Programımıza Antonin Dvorak'la devam ediyoruz. Bestecinin Opus 66 Scherzo Capriccioso adlı orkestra eserini dinleyeceğiz.

0: Antonin Dvorak'ın Opus 66 Scherzo Capriccioso adlı eserini dinledik. Bir Radyo 3 programının daha sonuna geldik. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın görev aldı. Bir başka Radyo 3 sabah programında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo 3 sabah.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Haydn'ın Mevsimler adlı eserinden Sonbahar bölümüyle başlıyoruz. Soprano Sara Forestieri, tenor Matthew Campisi, bas Michael Aiello'yla William Weinert yönetimindeki Eastman Rochester Korosu ve Eastman Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Ner adlı eserinden Sonbahar bölümünü soprano Sara Forestieri, tenor Matthew Campisi, bas Michael Aiello ile William Weinert yönetimindeki Eastman Rochester Korosu ve Eastman Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Laterna'nın notaları, Gluck'ün Orfeo ve Eurydice adlı eserinin flüt ve arp için düzenlenmiş düetiyle dönmeye devam ediyor. Flüt sanatçısı Sara Louvion'la arp sanatçısı Letizia Belmont yorumluyor.

Flüt sanatçısı Sara Livion'la, arp sanatçısı Letizia Belmont, Gluck'ün Orfeo ve Eurydice adlı eserinin flüt ve arp için düzenlenmiş düetini yorumladı. Programımızda son olarak Liszt'in mi bemol majör 1 numaralı piyano konçertosunu sunuyoruz. Piyanist Yuya Wang'la Satu Matias Rovali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Piyanist Yuya Wang'la Santu Matthias Rovali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası, Liszt'in Mi bemol majör 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle, programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Ece Akgüz. İyi günler dileriz.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndel'in

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Başrolde Kadınlar'da bu hafta geçen hafta olduğu gibi besteci ve icracı Burçe Karaca Güven bizimle birlikte stüdyomuzda. Burçe Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba tekrar, sizi görmek çok güzel.
0: Biz de çok mutlu oluyoruz sizinle olduğumuz için. Yeryüzü Şarkıları albümünüzü konuşuyoruz. Geçen hafta konuşmaya başladık. 5 eserinizi dinlettik dinleyicilerimize. Ve kaldı 2 eser. Bu 2 eseri de dinletelim istiyoruz dinleyicilerimize. İlk eser İlhan Gazioğlu'nun Sümbüli Geceler isimli eseri olacak. Hatırlamakta yarar var. Bu albüm nasıl ortaya çıkmıştı? Çok kısa isterseniz dinleyicilerimize hatırlatalım.
1: Tabii bu albüm anneme 70. yaş hediyesi olarak 22 sanatçının bir araya gelerek anneme sürpriz fikriyle ortaya çıktı. İlk başta kendim şiirlerini besteleme sürecine girmişken daha sonra yakın çevreme, sevdiğim insanlara danışmaya başladım ve 7 besteci ve toplamda arka planda 22 sanatçı ile birlikte albümümüz ortaya çıkmış oldu.
0: İlhan Gazioğlu'nun bestelediği Sümbüli Geceler nasıl bir eser?
1: Sevgili İlhan burada oldukça atmosferik ve soyut diyebileceğim bir eser ortaya çıkartmış. Elektroniklerde kendisi var ve sopranoda da sevgili Tuana Aydın'ı dinleyeceğiz şimdi.
0: Hep birlikte dinliyoruz İlhan Gazioğlu'nun Sümbüli Geceler isimli eserini.

0: Besteci ve icracı Burçe Karacagüven'in Yeryüzü Şarkıları albümünden İlhan Gazioğlu'nun Sümbüli Geceler isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ve bu albümden bir eser kaldı geriye. Şimdi o esere kulak vereceğiz. Burçe Karaca ve Eralp Güven'in bestelediği bir eser. Delirmek sızıyor düşüncelerimi. Nasıl bir eser?
1: Bu eseri ben eşimle birlikte besteledim. Eşim de kendisi çok iyi bir müzisyen. Aynı zamanda bu albümün görsel tasarım süreçlerinde de bana oldukça fazla destek oldu. Bu eser son derece karanlık ve klostrofobik bir yapısı olan bir eser ve müzikte de biz bunu elektronik destekleriyle yansıtmaya çalıştık. Piyanoda ben, synthesizer ve konuşma sesinde ayrıca ben varım ve elektroniklerde de sevgili eşim Eralp Güven'i dinleyeceğiz şimdi.
0: Burçe Karacagüven ve Eralp Güven'in Delirmek Sızıyor Düşüncelerime isimli eserini dinliyoruz.

Karanlığın hangi eliydi yüreğime bu kağı vuran? Rüzgarın hangi köşesi dağıtacaktı güzün kararsız kederini? Düşlerimin hangi ucundan yükselecekti gün?

her yerden çok uzakta olduğumu görüyorum. Dilimde bir sözcük kesiye. Dilimde bir sözcük kesiye. Delirmek sızıyor ara sıra düşüncelerime. Delirmek, delirmek diyorum. Ara sıra düşüncelerime delirmek sızıyor.

0: Besteci ve icracı Burçak Aracagüven'in Yeryüzü Şarkıları albümünden Burçak Aracagüven ve Eralp Güven'in Delirmek Sızıyor Düşüncelerime isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ve albümün eserlerini noktaladık.
1: Evet.
0: Şimdi Burçak Aracagüven'le biraz geçmişe gidelim istiyoruz. Biz yıllar önce sizi konuk almıştık. Orada da sormuştuk kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili düşüncelerinizi. Şimdi hatırlamak isteriz.
1: Tabii. Aslında bu konuda biraz fikirlerim değişmeye başladı. Çünkü tabii ki şu an 2026 yılının getirdiği bir nasıl söyleyebilirim bunu? Yani eşitlikle demek istiyorum. Tabii ki çok eşit değil her zaman, hiçbir zaman eşit olamıyoruz yani kadınlar olarak ama en azından bestecilik alanında çok fazla kadın besteci görmek beni çok mutlu etmeye başladı. Şu an Hacettepe Üniversitesi'nde mesela bestecilik bölümünde oldukça kadın nüfusunun fazla olduğu bir bölüm olmaya başladı. Bu beni gerçekten bir besteci olarak çok mutlu ediyor. Tabii ama bu ayrımı da yapmak bilmiyorum ne kadar doğru. Kendimi tanımlarken kadın besteci olarak tanımlamaktan da hoşlanmıyorum. Neden bu ayrım olması gerekiyor? Çünkü yüzyıllar boyunca hep erkek egemenliğinde olduğundan dolayı böyle bir alışılmış bir kalıp var ama yavaş yavaş dışına çıkmaya başladığımızı da düşünüyorum açıkçası.
0: Ve şimdi 2.7 isimli albümünüzden eser dinleteceğiz dinleyicilerimizin. Öncelikle bu albümle ilgili kısaca bilgi alalım sizden.
1: Tabii bu albümde de biz 3 kişi, 3 besteci ortak çalışmamız oldu. Sevgili hocamız Onur Özmen ve besteci arkadaşım Yiğit Yüksel aynı zamanda bu eser, bu albümdeki piyanoları icra eden arkadaşım. 3 kişinin ortak bir çalışması. Eserde 2 sonat, 7 tane de minyatür var. Bu şekilde bir albüm.
0: Halmar Sonatı, bu sonattan birinci bölüm, Mabet Ağacının Gölgesinde isimli eser. Bu eseri dinleteceğiz şimdi dinleyicilerimize. Nasıl bir eser?
1: Bu eser benim oldukça aslında üzücü bir hikayesi var ama paylaşmak isterim sevgili dinleyicilerle. Margarita Karaca benim babamın eşiydi ve kendisi bir kararla hayatını sonlandırdı ve bu durumdan oldukça fazla etkilendiğimden dolayı böyle bir eser çıkmış oldu ortaya. Kendisi bipolar bozukluk hastasıydı. Biraz trajik bir hikayesi var eserin. Bu yüzden de notalarıma biraz da trajik bir şekilde yansımış oldu.
0: Burçak Araca'nın Halmar Sonatı'ndan birinci bölüm Mabet Ağacının Gölgesinde isimli eseri dinliyoruz.

0: Burçe Karaca'nın Halmar Sonatı'ndan 1. bölüm Mabet Ağacının Gölgesinde isimli eseri dinledik ve konuğumuz Burçe Karaca güvenle sohbetimiz sürüyor. Burçe Hanım, planlarınızı ve yapmak istediklerinizi bize anlatmak ister misiniz?
1: Tabii ki. Ben şu an 3. üniversitemi okuyorum. Yani eğitim özellikle müzik alanında bence sanat ve özellikle de müzikte bitmiyor. O kadar çok öğrenecek şey var ki çok keyifli bir şekilde şu an 3. üniversitemi devam ettiriyorum. Erasmus yolcusuyum. Almanya'da, Leipzig'te eğitim hayatıma devam edeceğim. Planlarımın arasında tabii ki bu ürettiğim eserleri albüme dönüştürmek ve bunları sevgili dinleyicilerle paylaşmak. Ve kısaca aslında özetlemem gerekirse hiç durmadan çalışmak ve üretmek var diyebilirim.
0: Burcu Hanım, bir de şunu sormak isterim. Tabii eğitim hayatınızı sürdürüyorsunuz ve bir yandan Erasmus'a gideceğinizi söylediniz. Dolayısıyla bu bir aşk, bu aşkı da susturmamak lazım. Üçüncü üniversiteden söz ediyorsunuz. Peki bu aşkı devam ettirebilmek için siz kendi hayatınızda neler yapıyorsunuz?
1: Oldukça özverili yaklaşıyorum diyebilirim. Yani çalışmalarım her şeyin ötesinde, en ön planda. Biraz tabii sosyal yaşantımdan kısmak gibi şeyler olabiliyor.

0: Ama bu zannediyorum bütün müzisyenlerin başında olan bir şey. Yani bu bir aşk olduğu için hep ikinci planda kalıyor bazı şeyler. Zaten zannediyorum başarı ve önünün açılması da kişinin bu şekilde ön plana alarak yaptığı işi geliyor. Hangi alanda olursa olsun aslında.
1: Peki siz bir özveri gösteriyorsunuz ama baktığımızda son dönemde yapay zekanın da bestecilik çalışmaları yaptığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu tür çalışmalara olan düşünceniz nedir?
0: Tabii oldukça enteresan bulduğum çalışmalar. Çünkü biz bir eser üretmek için aylar boyunca, belki de yıllar boyunca çalışırken tek tuşa basılarak

0: edilebiliyor ve aslında tabii ki farklı bir kulvar yapılmasını asla demiyorum. Çünkü herkes bu kadar ağır bestecilik okumak veya son derece ağır prosedürlerden geçmek zorunda hiçbir zaman değil. Ama bunun da bir ayrımının olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten aslında yavaş yavaş bu ayrımlar yapılmaya başlamış. Yani Spotify'da mesela etiketler değişiyor, işte yapay zeka ile üretildi gibi.
1: Evet.
0: Bu ayrım olduktan sonra ben aslında uzak da değilim o tarafa. Çünkü yani şu an öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ve o tarafın da ister istemez içindeyiz hep beraber. Bu ayrımın yapılmasını ama isterdim tabii ki arka planda.
1: Peki. Şimdi yine Halmar Sonatı'ndan bu kez üçüncü bölümü dinleyeceğiz. Kafamın içindeki sesleri susturun isimli eser. Bu eserle ilgili de bilgi almak isteriz sizden.
0: Tabii ki bu artık bipolar bozukluk sahibi bir hastanın son evresi ve kafasının içindeki sesleri durduramadığı ve susturamadığından dolayı artık hayatının da son evresine girmiş bir hastanın hikayesini anlatıyor.
1: Burçak Arıcan'ın Halmar Sonatı'ndan 3. bölüm Kafamın İçindeki Sesleri Susturun isimli eseri dinliyoruz.

0: Burçe Karaca'nın Halmar Sonatı'ndan 3. bölüm Kafamın İçindeki Sesleri Susturun isimli eseri dinledik. Ve sohbetimizin de programımızın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak beste yapmak isteyenler için ya da piyano çalmak isteyenler için nasıl tavsiyeleriniz olur Burçe Hanım, dinlemek isteriz.
1: Genç dinleyicilerimiz varsa kesinlikle üretim aşkını kovalamaları gerektiğini tavsiye edebilirim. Çünkü üretme çok başka bir kulvar. Yani aynı zamanda performans sanatçısı ve icracı olarak da söyleyebilirim ki var olan bir şeyi çalmak tabii ki çok büyük bir haz, çok keyifli bir yolculuk ama üretmek de yani ikisini kıyasladığım zaman tabii ki üretmek ağır basıyor. Benim de bundan dolayı bestecilik geç açıldı hayatımda ama hiç pişman değilim. Bu aşkı kovalamaları gerektiğini önerebilirim. Piyano çalmak isteyenler içinse yine hiç yılmadan, hiç tükenmek bilmeyen bir sevgi ve özveriyle çalışmalarına devam etmelerini tavsiye edebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Besteci ve icracı Burçe Karacagüven geçen hafta ve bu hafta konuğumuzdu. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz
1: Ben
0: ve
1: teşekkür ederim.
0: çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Çok sağ olun. İyi.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Riccardo Broschi'nin Artaserse operasından Son Qualinaa ve Cagitata başlıklı Arbace'nin gösterişli bravur aryasıyla görkemli stil programına hızlı bir giriş yaptık. Christoph Russe yönetimindeki Letelain Lyrik topluluğu eşliğinde soprano Eve Godlewska ve kontrtenor Derek Lee Rajin seslendiriyordu. ...1994 yılında çekilen Farinelli, Il Castrato filminin Ovidis firmasından çıkan müzikleri uzun süren bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkarılmış. Farinelli'nin ses rengi, aralığı ve gücüne yönelik tarihi anekdotlardan yararlanılarak Farinelli'ye uygun bir ses yaratılmaya çalışılmış. Bir bas, bir tenor, bir kontrtenor ve bir soprano ile başlayan uygun ses rengini saplama arayışı hayli uzun sürmüş ve sonuçta İngiliz kontrtenor Derek Lee Rajin ve soprano Eve Godlewska'nın sesleri üst üste bindirilerek Farinelli'nin seslendirmesi yapılmış. Oldukça detaylı bir çalışmayla iki sesten tek ses elde etmek için aylarca İsviçre'de çalışan ekip müzikleri notadan notaya tek tek kurgulayarak çalışmayı sonuçlandırmışlar. Ortaya son derece geniş ses aralıklı, kıvrak, kuvvetli, parlak ve her türlü tekniğin üstesinden gelebilen bir ses çıkarılmış.

Christoph Russe yönetimindeki Letalen Lyric topluluğu eşliğinde soprano Eve Godlewska ve kontrtenor Derek Lee Raggi'nin yorumundan, Johann Adolf Hasse'nin Kleofide operasından Generoso Risuegliati Occore başlıklı aryasını dinledik.

1994 yılında çekilen Farinelli Il Castrato başlıklı film, Farinelli'nin hayatı üzerine kurgulanan ilk dramatik çalışma değildir. 1843 yılında Fransız besteci Daniel Aubin'in, librettist Eugène Scribe'nin metni üzerine yazdığı Le Part du Diable adlı komik operasında karakterlerden biri Farinelli'yi canlandırır. İngiliz besteci John Barrett'ın 1839 yılında sahnelenen Drury Lane adlı operasında Farinelli tuhaf bir şekilde tenor ses için yazılır. Bu eser aslında ilk seslendirilişi 1835 yılında yapılan anonim yapıt Farinelli, Le Bouffe du Roi'nin bir adaptasyonudur. Günümüzde de Farinelli üzerine yazılan operalar mevcuttur. Bunlara örnek olarak Matteo D'Amico'nun 1996 yılında yazdığı Farinelli, La Voce Perduta ve Siegfried Matthius'un 1998 yılında yazdığı Farinelli, Oda di Macht des Gesanges adlı operaları sayılabilir.

William Christie yönetimindeki Capella Coloniensis topluluğu eşliğinde kontrtenor Derek Lee Regan'ın yorumundan, Johann Adolf Hasse'nin Kleofide operasından Horon'un Dove si affretti başlıklı aryasını dinledik. Eminim ki az önce Derek Lee Regan'ın yalın sesiyle dinlediğimiz arya, şarkıcının soprano Eve Godlewska'nın sesi eklenmeden de nedenli kuvvetli olduğunu göstermekte.

Christoph Russe yönetimindeki Lateran Lyric topluluğu eşliğinde soprano Eva Godlewska ve kontrtenor Derek Lee Regan'ın yorumundan, Nicola Porpora'nın Polifemo operasından Alto Giove başlıklı aryasını dinledik. ...1759 yılında İspanya Kralı 6. Ferdinand'ın yerini müzik sevmeyen üvey kardeşi 3. Charles alır. Charles ne talihsizdir ki 5. Philip'in ölümünden sonra Aranjuez'e sürgüne yollanan Kraliçe Elizabeth de Farnese'nin oğludur.

ve Elisabetta Farnese, Farinelli'yi kendisine refakat etmek yerine sarayda kalmayı tercih ettiği için asla affetmemiştir. Kalma izni olduğu halde Farinelli, İspanya'da daha fazla kalmaması gerektiğinin farkındadır. 1732 yılında vatandaşlığını elde ettiği Bologna'ya döner. Charles Burney, Wolfgang Amadeus Mozart ve Casanova gibi önemli isimlerin ziyaret ettiği, popülerliğinden, ününden ve zenginliğinden hiçbir şey kaybetmemiş biri olmasına karşın Farinelli son yıllarında yalnız kalır. Eski meslektaş ve arkadaşlarının pek çoğunu hayatından çıkarmıştır. Sadece müzik tarihçisi dostu, Padre lakaplı Giovanni Battista Martini ile dostluğunu sürdürür. Ayrıca kendisinden sadece birkaç ay sonra vefat eden ünlü librettist Metastasio ile yazışmaları devam eder. İspanya'da kurulan ilk askeri teşkilata mensup olanların sahip olduğu Calatrava teşkilatı mantosu içinde gömülmeyi vasiyet eden Farinelli, 16 Eylül 1782 tarihindeki ölümünün ardından Bologna'daki Santa Croce Franciscan Manastırı'na defnedilir.

Christoph Russo yönetimindeki Letelan Lirik topluluğu eşliğinde soprano Eva Godlewska ve kontrtenor Derek Lee Regin'in yorumundan Farinelli'nin ağabeyi Riccardo Broschi'nin Idaspe operasından Ombra Fedele Anch'io adlı aryayı ve Se al labro mio non credi adlı aryanın Christoph Russo tarafından yapılan düzenlemesini dinledik. Farinelli, döneminin pek çok müzisyeni gibi şarkı söylemenin yanında oldukça iyi bir klasen icracısıydı. İleri yaşlarında ayrıca Viola d'Amore çalmayı da öğrenmişti. Metnini de kendisinin yazdığı Londra'ya veda niteliğinde Osse Cuiosissimo Ringraziamento başlıklı bir kantat yazan ünlü castrato, ayrıca içlerinde 6. Ferdinand'a ithaf edilen bir aryanın da yer aldığı az sayıda da olsa şarkı ve arya bestelemiştir.

Christoph Russe yönetimindeki Letelan Lirik topluluğu eşliğinde soprano Eve Godlewska ve kontrtenor Derek Lee Reggie'nin yorumundan Giovanni Battista Pergolesi'nin Salve Regina'sını dinledik. Böylece yaklaşık 45 dakikalığına sizlerle olduğumuz bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi sabahı saat 10.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, değerli büyükler, sizlere de günaydın. TRT Radyo 3'ün çocuklar, gençler ve tabii ki büyükler için klasik müzik programı Opus 1'le ve İlhan Öğretmen'le berabersiniz. Opus 1'de bir süredir müziğin peşinden dans ederek gidiyoruz. Orta Çağ'da dansın izini sürdük, Rönesans'ta saraylara ve meydanlara uğradık. Barok ve klasik dönemde dansların, bestecilerin müziğine nasıl yön verdiğine baktık. Şimdi ise takvimler 19. yüzyılı gösteriyor. Romantik dönemdeyiz. Ve dans artık yalnızca insanların birlikte eğlenmek, kutlama yapmak ya da bir törenin parçası olarak hareket etmek için kullandığı bir müzik biçimi değil. Besteciler dansı bir duyguya, bir hikayeye, hatta bazen bir karaktere dönüştürüyor. Önce vals düşünelim. Üç zamanlı o tanıdık hareket. 1-2-3-1-2-3. Viyana salonlarından bütün Avrupa'ya yayılan valsler, ardından polkalar, mazurkalar, polonezler, çardaşlar. Yani romantik dönemde dansın sınırları epey genişliyor. Ama biz bugün valsle başlıyoruz. Ve vals denince akla gelen ilk isim, valsin kralı Johann Strauss'la birlikteyiz. Şimdi onun müziğiyle Viyana'ya doğru açılalım. Johann Strauss 2 ya da diğer adıyla Oğul Strauss'tan harika bir vals huzurlarınızda. Hem de bestecimizin ilk eseri.

Dans dizimizin 3. bölümüne Vals'in Kralı Johann Strauss 2 ile başladık sevgili çocuklar. Strauss ailesiyle devam etmek istiyorum. Oğul Strauss'tan sonra baba Strauss radyolarımızda. Canlı ve eğlenceli polkası, hızlı polkayla hem de. Polka 19. yüzyılın ortalarında Avrupa'da büyük bir hızla yayılan, özellikle de Viyana'nın dans salonlarında çok sevilen bir dans. Vals gibi çiftler halinde yapılıyor ama karakteri bambaşka. Vals bizi döndürürken polka sanki biraz zıplatıyor. Haydi birlikte zıplayalım. Baba Strauss'un hızlı polkasıyla Riccardo Muti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası huzurlarınızda.

Baba Strauss'un eğlenceli polkası, hızlı polka radyolarımızdaydı. Ricardo Muti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası çaldı. Bugün 1800'lerdeyiz sevgili çocuklar, dans etmeye devam ediyoruz. Valsin zarafetinden polkanın neşesine geldik, şimdi ise balo salonlarından çıkıp halkın arasına karışıyoruz. Romantik dönem bestecileri kendi ülkelerinin halk müziğine ve danslarına

Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası, Antonin Dvorak'ın Enfes 1. Slav dansıyla radyolarımızdaydı. 19. yüzyıl dans dünyasında yolculuğumuz sürüyor. İtalya'dayız, yıl 1881. Şimdiki dansımız Tarantella. İtalya'nın Napoli kentinin yakınlarında bulunan Vezüv Yanardağı'na 1880 yılında bir funikülör yapılır. Yani bir çeşit teleferik ama raylar üzerinde ilerleyen bir taşıt bu. İtalyan besteci Luigi Denza, gazeteci arkadaşı Peppino Turco ile birlikte bu funikülörün açılışı için şimdi dinleyeceğimiz Tarantella'yı yazar. Şarkı bir yıl sonra Piedigrotta Festivali'nde çalındıktan sonra bir anda ünlü olur. Notaları ünlü nota basım evi Ricordi tarafından basılır ve kısa sürede 1 milyon kopya satılır. Şef Anton Guadagno yönetimindeki Bologna Belediye Tiyatro Topluluğu Orkestrası Luciano

Funiculi funicula. Vezüv yanardağına yapılan funikülörün açılışı için yazılan bu şahane tarantelayı Luciano Pavarotti'nin eşsiz sesinden dinledik. Şimdi Polonya'ya gidiyoruz. Sırada zarafeti kadar kendine özgü ritmiyle de dikkat çeken bir dans var. Mazurka. Başlangıçta bir halk dansı olan mazurka, romantik dönemde özellikle Chopin'in piyano eserleriyle konser salonlarına taşındı. Üç zamanlı bu dans kulağımıza bir valsi hatırlatsa da ritmik karakteriyle ondan ayrılıyor. Şimdi Frédéric Chopin'in bir mazurkasını dinleyelim. 26. mazurka huzurlarınızda, efsane sanatçımız İdil Biret çalıyor.

Kıymetli sanatçımız İdil Biret, Frédéric Chopin'in 26. mazurkasıyla radyolarımızdaydı. Dans yolculuğumuz sürüyor sevgili çocuklar. Şimdi İspanya'ya uzanıyoruz ve sırada bolero var. Bolero, İspanya'da ortaya çıkan kendine özgü ritmi ve dans karakteri olan geleneksel bir dans sevgili çocuklar. Romantik dönem boyunca Avrupa'daki bestecilerin İspanyol müziğine olan ilgisi de hepimizin malumu. Bu ilgiyi daha sonraki dönemde kendi özgün diliyle kullanan bestecilerin başında Maurice Ravel geliyor. Ravel'in bolerosu geleneksel bir bolero uyarlaması değil. Ravel, bolero'nun ritmik karakterinden ve İspanyol müzik dünyasından esinlenerek tamamen kendine özgü bir eser yaratmıştır. Eser boyunca aynı ritmik yapı ve iki temel melodi tekrar tekrar duyulur. Değişen ise orkestranın rengidir. Melodi bir çalgıdan diğerine geçerken müzik giderek büyür ve sonunda devasa bir orkestral doruğa ulaşır. Maurice Ravel'in eşsiz bolerosunu Bernard Haitink yönetimindeki Kraliyet Concertgebouw Orkestrası çalıyor.

0: Bolero. Geleneksel bir İspanya dansı olan Bolero'yu dünyaya tanıtan sanırım Maurice Ravel olmuştu sevgili çocuklar. Bernard Haitink yönetimindeki Kraliyet Konçertgebau Orkestrası bizler için çaldı. Haftaya adım adım günümüze yaklaşacağız ve dünyanın dört bir yanından danslarla birlikte olacağız. Dans dizimizin dördüncü bölümünde de birlikte olmak dileğiyle. Unutmayın, Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te. Hoşça kalın.
1: Opus 1.

Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi hafta sonları sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımına devredildi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse E-Devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerine uyuşturucu maddeyle geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupa müzakerecileri Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16'da Korendon, Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor, Trabzon Spor. Saat 19'da ise Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
0: Hava durumu.
1: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedip o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün açılışımızı 1999 yılından Santana ve Corazon Espinado ile yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Superstition'la Estelle'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. 90'dan sonra başladı.

aslında bir 90'lar grubu olmalarına rağmen müzik dünyasında retro tarzıyla tanındılar ve tanıtıldılar yıllar boyunca. Ama onlar buna hep itiraz ettiler. Kendi müziklerini 40'ların retro ve 90'ların twist tarzının buluşması olarak tarif ediyorlar. Tanımlara takılmazsak, onların da söyledikleri gibi eğlenceli, enerjik ve biraz da vahşi bir müzik yaptıklarını söyleyebiliriz biz de. Big Bad Voodoo Daddy ve Big Time Operator radyolarınızdaydı. Friends dizisi hayranları bu şarkıyı tanıyorlar. 7. sezon bölümlerinden birinde kullanılmıştı. Biz de şimdi dizide kalmaya devam ediyoruz ve bir nefes arası için Alicia Keys'e kulak veriyoruz. Falling.

of your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Her zaman söylüyoruz, şarkıların yazılmış kendi kaderleri var bir anlamda. Grubun en çok bilinen ve aslında kalp ağrılarını yansıtan bu dramatik yapılı şarkısı, onların en rahat anlarından birinde, yani ruh hallerinin en iyi olduğu dönemlerde yazılmış, garip ama gerçek, Him ve Gone With The Sin radyolarınızdaydı. Kalp ağrılarının sonucu ortaya çıkan bir başka şarkı var şimdi karşımızda. 2007 yılındayız ve Leona Lewis'i dinliyoruz, Bleeding Love.

Depeche Mode ve Where is the Revolution radyolarınızdaydı. İnsanları hayatı olduğu gibi kabul etmemeye ve sorular sormaya teşvik eden bu şarkı, her ne kadar politik mesajlar veriyor gibi görünse de Dave Gahan farklı bir yerden bakılması gerektiğini anlatıyor. Ona göre bu şarkı doğrudan hayatla ilgili ve her birimizin hayatın neresinde olduğumuzu sorgulamamızı ve değişim için daima adımlar atmamız gerektiğini anlatıyor. Sorgulamalarla dolu bir başka şarkıyla devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. İşte Pink ve What About Us.

Yetenek, şarkı yazma yeteneği bazen teknik olarak öğrenilebilen bir beceri gibi görünse de aslında çoğunlukla doğuştan gelen bir ayrıcalık. Eric Martin bu şarkıyı 16-17 yaşlarındayken onu sadece bir arkadaş olarak gören Patricia için yazmış, Mr. Big ve To Be With You dinlediğimiz şarkıydı. 90'dan sonra da karşılık bulamayan aşkların şarkılarına kulak vermeye devam ediyoruz. Şimdi Duffy radyolarınızda Stepping Stone.

90'dan sonra da 2000 yılından Shiver'la Coldplay radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarda karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 2022'den yakın zamandan geliyor ve Free ile Florence and the Machine'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz, şimdilik hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Salih Yılmaz ve programı hazırladık.

Hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bu hafta Avusturyalı geç barok ve erken klasik dönem bestecisi ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın babası ve aynı zamanda öğretmeni olan Leopold Mozart'ı tanıyacak ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Gerçi Leopold Mozart oğlu Wolfgang'a gösterdiği özeni Nannerl olarak da bilinen kızı Maria Anna'ya da göstermiş ve onu da çok yetenekli bir piyanist olarak yetiştirmiştir. Tam adıyla Johann Georg Leopold Mozart, müziğin merkezini yavaş yavaş Viyana'ya doğru yönelmeye başladığı dönemlerde yaşamış bir kemancı ve bestecidir. Geç barok ve erken klasik döneme ulaşmış olan müzik birikimini de çok iyi özümseyip rafine ederek oğluna aktarmış ve belki de aslında oğlu Wolfgang'da hayat bulacak müziğin ilk tohumlarını serpmiştir. Ancak ne var ki oğlu Wolfgang'ın çok küçük yaşlarda ortaya koyduğu müzik dehası ve müzik tarihinde bıraktığı iz, baba Mozart'ın besteci olarak değil, sadece dahi Wolfgang'ın babası olarak bilinmesine sebep oldu. Halbuki Leopold Mozart da döneminin hatırı sayılır bestecilerinden biriydi. Şimdi söze biraz ara verelim ve Leopold Mozart'ın iki kornu ve yaylılar için bestelediği Mi Bemol Konçertosunu dinleyelim. Konçertonun girişi ve ilk bölümü oldukça enerjik. Bu dinamizmi oğlunun eserlerinde de görmek mümkün. Konçertoyu şef Heinz Friesen yönetimindeki Konçerto Rotterdam Orkestrası seslendiriyor.

Leopold Mozart, Salzburg Prensi Başpiskoposunun sarayında kemancı olarak görev yapmaktaydı. Daha sonra burada müzik yönetmen yardımcılığına terfi etti. Saray bünyesinde müzik yönetmenliği ve yardımcılığı görevleri o yıllarda oldukça önemli ve prestijli işlerdi. Bu bakımdan Mozart ailesinin pek geçim sıkıntısı yaşadığı söylenemez. Dolayısıyla çocuklarını da istediği gibi yetiştirme imkanı elde etti. Şimdi Leopold Mozart'ın Re majör trompet konçertosunu dinleyelim. Şef Bohdan Varşal yönetimindeki Slovak Oda Orkestrası eşliğinde trompet sanatçısı André Bernhard çalıyor.

Leopold Mozart'ın oğlu Wolfgang Amadeus'u yetiştirmekten başka yaptığı önemli bir iş de keman talebeleri ve hocaları tarafından uzun yıllar kullanılan bir keman metodu yazmış olmasıdır. Temel keman metodu üzerine bir deneme adını taşıyan bu metot, standart ders kitabı olarak kullanıldı ve birçok dile çevrildi. Şimdi de Leopold Mozart'ın Sol Majör Pastoral Senfonisini dinleyelim. Eseri Şef Palnemet yönetimindeki Capella Saveri Orkestrası seslendiriyor.

Bazı müzik tarihçileri Leopold Mozart'ın kızı Maria Anna ve oğlu Wolfgang'ı turnelere göndererek ailece iyi para kazandığını söyler. Ama bu sayede böylesine yetenekli iki kardeş kısa sürede Avrupa'da öne kavuşur ve konser davetleri alırlar. En iyimser şekilde Leopold Mozart'ın çok yetenekli çocuklarının bir tür menajerliğini yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca Leopold, bu yetenekleri yetiştirmek ve dünyaya tanıtmanın Tanrı'nın bir emri olduğuna inanmaktaydı. Bu arada Leopold Mozart'ın oğluyla mektuplaşmalarının bir bölümünü Emily Anderson'ın Mozart'ın ailesiyle yazışmaları adlı kitabında bulmak mümkün. Şimdi de Leopold Mozart'ın yaylılar için yazdığı Si bemol majör senfonisini dinleyelim. Eseri şef Donald Armstrong yönetiminde Yeni Zelanda Oda Orkestrası seslendiriyor.

Leopold Mozart'ın çok çeşitli formlarda eserleri, çeşitli çalgılar için besteleri, senfonileri ve başka eserleri de bulunmaktadır. Allegro hızındaki Oyuncak Senfonisi de Leopold Mozart'ındır. Gerçi bu eser yakın dostu Joseph Haydn'a da atfedilir ama Leopold Mozart'ın olduğu kesindir. Böylece Leopold Mozart'a ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Salih Yılmaz ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Leopold Mozart'ın Toy Sinfoni yani Oyuncak Senfonisi adlı eseriyle veda ediyoruz. Bu eseri oğlu Wolfgang için yazdığı da rivayet edilir. Eseri Şef Jan Pascal Tortelli yönetiminde Royal Philharmonic Orkestrası seslendiriyor. Bu eserin ünlü keman virtüözü Yehudi

örgüsü, müziğin dokusu,

Yapımımızdan atmosfere yayılan ilk eser buydu sevgili dinleyenlerimiz. 12 yıl ve tam 600 bölüm önce Ses Örgüsü'nün doğduğu, yayınlandığı ilk dakikalarda sizlerle buluşmamıza ses ve nefes veren, bizler için bir tarihi başlatan ilk eser. Marcel Perre'nin yönetiminde Korsikalı, genç ve son derece yetenekli yerel ses sanatçılarından oluşan bir topluluğun E Voce di U Comune başlıklı projesinde de ilk sırada yer alan Lettera a Mamma, anneye mektuptu. Ne kadar da manidar. Şarkımız, yuvamız bildiğimiz radyomuzdan, kimi zaman en neşeli, kimi zaman da en kederli anlarımızda hep sesini yanımızda duymak istediğimiz, ailemizden bildiğimiz radyomuzdan, bizlerle hemfikir dinleyicilerimizin yuvalarına, sihirli posta kutularına, yani emektar radyolarına ulaştırdığımız samimi bir mektupmuş meğer. Bu muhteşem beraberliğin böylesi değerli ve uzun soluklu bir kavuşma olacağını henüz bilmeksizin, dahası umut etmeye dahi tahayyülümüzün yetmeyeceği günlerde, sesler ve titreşimler evrenine ilk adım attığımız dakikalar için seçmiş olduğumuz bu güzelim, dingin, vakur, derinlikli, efsunlu ve daha nice yüce sıfatı kendine zarafetle yakıştırabilecek müzik, belki kaderimizi de çizmiş, şekillendirmiş. Ne mutlu! Değerli dinleyenlerimiz, sevgili müzikseverler, eski dostlar, yeni dostlar, kiminizle çoktandır tanışığız, kiminizle şimdi saniyeler içinde tanışacağız. Programınız Ses Örgüsü'nün bugünkü 600. bölümünü sizlerle paylaşıyor olmaktan mutluluğumuzun tarifi yok. Tam 12 yıldır sizlerleyiz. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızda onca bölüm boyunca sizlere birbirinden özel, genellikle tuhaf ve her zaman sıra dışı yapıtla sesleniyor olduk. Hani şu anonsumuz vardı ya, dinlemeye pek alışık olmadığımız, ancak kulak verdiğimizde kendimizi alamadığımız tınılar. Yakın tarihten uzak coğrafyalardan ya da uzak tarihten yakın coğrafyalardan sıra dışı müzikler, nadir kayıtlar. Çok sesli, az sesli, alışılmadık müzikler, değişik tınılar. Tanıdık değil mi? Ses örgüsü, müziğin dokusu. Ha bir de ses izi vardı caz programımız. İki yapımda da yüzlerce kez sizlere şu sözlerle veda ettik. Tekrar kavuşmak umuduyla. Yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın. Ve şimdi ne mutlu ki tekrar karşınızdayız. Hem de 600. bölümümüzle. Kıdemli dinleyicilerimizin, özellikle radyoyu akrabası sayan, bizi biz yapan sıkı takipçilerimizin yakından tanıdığı bizim eski dost Ses Örgüsü. Hani şu program. Ama izninizle hem 600. bölümümüzün onuruna hem de yapımımızla belki de ilk kez tanışacak yeni dostlarımız için kısaca bir nedir ne değildir çerçevesi çizelim. Nasıl bir muammayla karşı karşıya olduklarını peşinen bir kez daha hafif muzip bir keyifle belirtelim. Bir kez daha dedik. Zira 1-2 dakikadır kulak verdiğiniz sözlerimizin önemli bir kısmını yapımımızın 10. yılında 500. bölümde de telaffuz etmiştik. 600. bölümümüz hatırına bu tekrarda beis görmedik. Yoksa malumunuz yapımımızda aynı kayda ikinci kez denk gelmeniz pek mümkün değil. Hadi bakalım. Her bölümümüzü takip etmiş kıdemli dinleyicilerimiz de o günleri keyifle yad etsinler. Öncelikle müzikle merakın kesişme noktasından yola koyulmuş ve sıra dışının hep peşinde olmuştuk. Her bir bölümümüzü belli bir kavram ya da olgu ekseninde tasarlamış, başka bir ortamda kolay kolay dinleyemeyeceğiniz nadir gün yüzü

görmemiş kayıtları sizlere ulaştırmayı görev bilmiştik. İflah olmaz bir ses düşkünü, doküman müptelası bir müzik araştırmacısı olan yapımcımızın arşivinden, kimi zaman bizzat bestecisinden edinilmiş, kimi zaman da bizatihi hayata geçtiği taç anda yine yapımcımızca kaydedilmiş, tek nüshadan tutun da artık adını bilenin kalmadığı bir kayıt formatından aktarılan seslere, nice tınlayan hazineyi sizlere sunmaya öncelik vermiştik. Ya da çok daha bildik isimlerin akla hayale gelmeyen nadiratlarına örneğin. Kabaca bir sayalım. Scriabin, Mahler, Paderewski gibi bestecilerin dönemlerinin teknolojisiyle piyano rulolarına kaydedilmiş icracılık boyutları. Mozart, Haydn, Beethoven gibi bestecilerin muhtemelen hiç dinlemediğiniz, mekanik saatler, müzik otomatları ya da kilise çanları için tasarladıkları yapıtları, ninni, tekerleme gibi en kenar köşe sıra dışı eserleri yapımımızda yer bulmuştu. Hayvanların, bitkilerin, yeryüzü şekillerinin müzikleri ki bunlar arasında balina şarkılarına ve balina şarkılarından hareketle bestelenmiş orkestra yapıtlarına ayırdığımız bölümlerimiz büyük ilgi görmüştü, hatırlarız. Daha nice ilginç sıra dışı konu. Başka kulvarlardan tanıdığımız isimlerin müzikleri örneğin Benjamin Franklin, Jean-Jacques Rousseau, Theodor Adorno, hatta Tolstoy, Pasternak, Diaghilev. Haksızlığa uğramış enstrümanlar serimizde büyük ilgi görmüştü. Tabii söze viola ile başlamış, tuba ile devam etmiştik. Blok flüt, mandolin, kontrfagot derken kimilerince kaba bir alay konusu olan bu muhteşem enstrümanlar için yazılmış birbirinden ilginç eserle her zaman olduğu gibi kalıp yargılarla, ezberlerle, deyim yerinde ise yaman bir güreşe tutuşmuştuk. Hatırlamayı sürdürelim. Kadim metinlerden hareketle yazılmış müzikler. Saraylardan, mahiyetlerden, hamisi ünlü hükümdarlardan müzikler. Oyuncak enstrümanlar, sıra dışı çalgılar için müzikler ya da en sıradan enstrümanlar için, örneğin piyano gibi bir ikon için tüm grameri ters yüz edici müzikler. Tuşlarla değil de piyanonun içiyle, telleri ya da tahta kasnağıyla çalınan yapıtlar. Sinema, tiyatro, dans gibi komşu alanları beslemiş, bu alanlarda devrim yaratmış müzikler. Keza resim, heykel, mimari gibi plastik sanatlarla alışverişi olan, müzikte mekansallık ya da plastisite gibi kavramlarla kozlaşan tasarımlar. Artık var olmayan ülkelerin, örneğin Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Demokratik Almanya gibi memleketlerden müzikler. Rock ya da caz sahnelerinden tanıdığımız isimlerin senfonik ortam için besteledikleri muhteşem yapıtlar. Solo, ikili, üçlü, dörtlü derken sekizliye, dokuzluya uzanan çalgı grupları için bu kombinasyonların iç ilişkilerini kurcalayan yapıtlar. Aynı eserin solo piyanodan orkestraya, elektroakustik ortamdan rock versiyonuna sayısız ele alınışına dair paylaşımlar. Radyocu kompozitörlerimiz, ilk festivallerimiz, karanlıkta kalmış icracılarımız ya da gün yüzü görmemiş bestecilerimiz gibi aile içi serzenişli aktarımlar hep bu yapımın konu skalasında yer buldu. Dediğimiz gibi yakın tarihten, uzak coğrafyalardan, dinlemeye pek alışık olmadığımız ama kulak verdiğimizde de kendimizi alamadığımız tınılar, az sesli, çok sesli, sıra dışı eserler, nadir kayıtlar. Düsturumuz böyle olduktan sonra tek gereksinimimiz bizler gibi merak böceği tarafından ısırılmış dinleyicilerimizden haberdar olmaktı. Baktık her hafta radyolarının başında sağ olsunlar bizleri bekliyorlar. Tabii kısa zamanda akraba olduk onlarla, sizlerle. Daimi adresimizi de müzikle merakın kesişim noktasında diye tarif etmeye başlayınca batıdan da gitsek doğudan da aynı kapıya vardığımızı gördük. Devasa sarmaşıklarıyla, envai seda çiçekleri ve tınlayan yapraklarıyla seslerden kurulu bir şatoya aralanan bu kapı, müziğin uçsuz bucaksızlığıyla tanışmak için sorgusuz sualsiz, vizesiz, pasaportsuz, hatta mümkünse tüm etiketlerimizden arınmış bir biçimde aynı ruh ikliminin sakinleriyle birlikte ağırlanacağımız bir şatoya.

0: tırlı bahçeye açılıyor oldu. "Hadi artık müzik!" mi dediniz? Hiç merak etmeyin, anonsumuzun bu kadar uzaması ses örgüsüyle 600. kez sizlere sesleniyor olmaktan ötürü duyduğumuz mutluluktan. Yoksa hemen ilk dakikalardan itibaren sizi birbirinden özel müziklerle baş başa bırakıyoruz malum. O zaman 600. bölümümüzü bu yıl 100. doğum yılını kutlama onuruna eriştiğimiz bizi biz yapan kurucu önderlerimizden sıra dışı öncü besteci, müzik yazarı, yapımcı ve tabii her anlamıyla kıdemli bir radyocu olan İlhan Mimaroğlu'nun o en sevdiğimiz, yıllar önce sadece genişçe bir kesitini sunabildiğimiz, Nisan ayında da bu etkinlik çerçevesinde tekrar gündeme aldığımız anıtsal yapıtı Sing Me a Song of Song Me'nin bir kez daha tamamına kulak verelim. Öncesinde kısa bir hatırlatma. 1926-2012 yılları arasında yaşamış bestecimizin her biri elektronik müzik alanında birer manifesto niteliğindeki yapıtlarının yanı sıra yapımcılığını üstlendiği sayısız plak, müzikle sınırlı olmayan 10 küsur kitap ve hazırladığı radyo programlarıyla sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın kültür hayatına, algı iklimine çarpıcı katkıları olmuştur. Sanatçımız daha 1940'lı yıllarda radyoculuğa başlamış. Ankara ve İstanbul radyolarında özellikle caz ve çağdaş müziğe yönelen çarpıcı programlar hazırlamış. Bugün Türkiye'nin müzik hayatına yön veren birçok öncü isim bu programlardan beslenmiş. İlhan Bey'in özgün ve etkileyici yorumlarıyla birbirinden ilginç repertuarları tanıma olanağı bulmuştur. Bir dönem Fransız Radyosu'nun özel davetiyle buradaki müzik araştırma grubu stüdyolarında çalışmış, bir dönemde Amerika'nın Sesi Radyosu'nda New York'taki kültürel etkinlikler üzerine ve başka nice radyoda elektronik müzik üzerine programlar hazırlamış. Mimaroğlu da diğer büyük elektronik müzik bestecimiz Bülent Arel gibi 1955-56 yıllarında Rockefeller bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, burada öğrenimini pekiştirmiş ve elektronik müzik alanının öncüleri arasında yerini almış. O da yapıtlarının çoğunu Columbia Princeton Elektronik Müzik Merkezi'nde gerçekleştirmiş, müzik yazarlığı ve radyoculuk geçmişiyle hakim olduğu birçok müzik kültürünün izlerini daha kapsayıcı, çoğulcu, olumlu anlamıyla eklektik bir deyişle elektronik müziğin gramerine yansıtmayı başarmış. Dinleyeceğimiz eserde buna anıtsal bir örnek. 1971 yılında yayınlanmış Sing Me a Song of Song Me. Yapımda kimler neler yok ki? Usta trompetçi Freddie Hubbard ve beşlisi, konuşmacılar, koro, yaylı çalgılar orkestrası, Hammond orgu, sentezlenmiş ve işlenmiş sesler. Eserde kullanılan zengin ve son derece derinlikli metinleriyle öne çıkan isimler Talat Sait Halman çevirisiyle Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Vietnamlı kalender şair Nga Kue.
1: The devil, and she must
2: there
1: die.
2: To accomplish the devil's duty. He is the son of man. He is the son of God.
1: Kill.
2: He is the evidence
1: Kill.
2: Of God.
1: Kill.
2: He is the victim
1: Kill.
2: Of God.
3: He made me feel that I could play the guitar.
1: I am me. I can feel the
3: He made me feel that I can hold a knife.
2: I feel unborn,
1: being sent by
3: making me feel that I can.

Sevgili müzikseverler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yapımımızın bugün 600. bölümünde öncü bestecimiz İlhan Mimaroğlu'nun Sing Me a Song of Song Me adlı anıtsal yapıtına kulak veriyoruz. Duyduğumuz olağanüstü ses örgüsü son derece zorlu, girift bir çalışmanın sonucu dokunmuş. Az önce de söylediğimiz gibi bu olağanüstü toplamda usta trompetçi Freddie Hubbard ve beşlisi, konuşmacılar, koro, yaylı çalgılar orkestrası, Hammond orgu, sentezlenmiş ve işlenmiş sesler elektronik ortamda bir araya getirilmiş. Eserde kullanılan zengin ve son derece derinlikli metinleriyle öne çıkan isimler Talat Said Halman çevirisiyle Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Vietnamlı kalender şair Nha Ke. Şimdi bu efsanevi plan ikinci yüzüne kulak veriyoruz. İlhan Mimaroğlu ve anıtsal eseri Sing Me a Song of Song Me.

Sevgili müzikseverler, çok değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri, varoluş sebebimiz, aziz takipçilerimiz. Ses örgümüzün 600. bölümünde 12 yıl önce sizlere ilk kez seslendiğimiz yapımımızdaki açılış eseriyle bugün huzurlarınıza çıktık. Ardından bizi biz yapan öncü bestecilerimizden, dahası kurucu bir radyocu, verimli bir müzik yazarı, yapımcı, sinemacı ve daha nice niteliği haiz İlhan Mimaroğlu'nun o benzersiz eseri Sing Me a Song of Song Me'nin tamamına bir kez daha kulak verelim istedik. Ne mutlu ki bugünleri gördük. Sizlere bugünlük veda etmeden önce haftaya aynı gün ve saatte çok daha mutlu ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle 600. kez aynı kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

örgüsü, müziğin dokusu,

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Değerli dinleyenlerimiz, bir Ankara Radyosu yapımı olan programımızın bu haftaki bölümünde Rus klasik müziğinin büyük bestecilerinden Sergei Prokofiev'in eserlerinden derlediğimiz bir seçki ile karşınızdayız. 1891 yılında günümüz Ukrayna topraklarındaki Santsovka'da dünyaya gelen Sergei Prokofiev, 5 yaşındayken piyano için ilk bestesini yapar. 13 yaşında St. Petersburg Konservatuvarı'na kabul edilen Prokofiev, 1914 yılında batıya seyahat eder. 1917 ihtilali sonrasında ülkesinden ayrılan sanatçı bir müddet New York ve Paris'te yaşar. Batıda elde ettiği şöhret sonrasında Sovyetlere geri dönen Prokofiev, ülkesinde adeta bir kahraman gibi karşılanır. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nde sanat üzerindeki siyasi baskıların artması Prokofiev'in yaşamını ve yaratıcılığını da derinden etkiler. Formalist çizgide eserler vermekle suçlanan besteci, yaşamının son yıllarında hem siyasi baskılarla hem de sağlık sorunlarıyla mücadele eder. Sergei Prokofiev, 5 Mart 1953'te Yosif Stalin'le aynı gün yaşamını yitirir. Prokofiev, Sovyetler Birliği'nin Alman birlikleri

Sovyetlerince işgal edilmesinden yaklaşık 3 yıl önce yönetmen Sergei Eisenstein'ın çektiği Alexander Nevsky adlı vatanseverlik temalı tarihi film için bestelediği müzikleri daha sonra bir kantat halinde yeniden düzenler. 1242 yılında Prens Nevski liderliğindeki Rusların Töton şövalyelerine karşı direnişini orkestra tınısıyla resmeden bu eserde koro için yazılmış bölümler de yer alır. 7 bölümlük Opus 78 Alexander Nevski adlı kantattan sizlere sunmak istediğimiz bölüm Buz Üstünde Savaş. Paris Orkestrası Korosunu Arthur Oldham, orkestrayı Simeon Bychkov yönetiyor. Kontralto Mariana Lipovşek'in de solist olarak yer aldığı bu kayıtla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Sergei Prokofiev'in imzasını taşıyan Alexander Nevsky kantatından Buz Üstünde Savaş adlı bölümü dinledik. Paris Orkestrası korosunu Arthur Oldham, orkestrayı Semyon Bychkov yönetiyordu. Sıradaki eser, bestecinin sanatsal yaratıcılığının zirve noktalarından biri sayılan 3 numaralı piyano konçertosu. Sanatçının yazımına 1913 yılında başladığı ve eklemelerle 1921'de tamamladığı Opus 26, 3 numaralı piyano konçertosu ilk kez 16 Aralık 1921 tarihinde Chicago'da bestecinin yorumuyla seslendirilir. Eşit uzunluktaki 3 bölümden oluşan eser halen konser repertuarlarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Şimdi Sergei Prokofiev'in 3 numaralı Do majör piyano konçertosunu Kirill Kandrashin yönetimindeki Moskova Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Byron Jennings'in yorumuyla dinliyoruz. Bölümler Andante Allegro, Tema con Variazioni ve Allegro ma non troppo.

TRT Radyo 3'te Sergei Prokofiev'in Opus 26 3 numaralı Do Majör Piyano Konçertosunu Kiril Kandrashin yönetimindeki Moskova Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Byron Janis'in yorumundan dinlediniz. Değerli müzikseverler, sıradaki Prokofiev eseri besteciye Sovyet Sanat Dairesi tarafından sipariş edilen bir eşliksiz keman sonatı. Keman öğrencilerinin eğitimi için yazılan 1947 tarihli yapıt ilk kez 1960 yılında Moskova Konservatuvarı'nın öğrencilerinin yorumuyla icra edilir. Opus 115 solo keman sonatını Gidon Kremer'in yorumundan dinliyoruz. Bölümler Moderato, Andante Dolce ve Con Brio.

Sergei Prokofiev'in Opus 115 solo keman sonatını Gidon Kremer yorumluyordu. Sanatçının sert, ritmik ve alaycı bir müzik diline başvurduğu ve geleneksel anlayışının sınırlarını zorladığı kısa bir çalışmasıyla veda etmek istiyoruz. 1908 yılına tarihlenen Opus 4 piyano için 4 parçanın sonuncu bölümü olan Şeytani Düşünceler, Frederick Shue yorumuyla radyolarınıza geliyor. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses almada Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin, sizlere güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Gelecek hafta aynı saatte TRT Radyo 3'te buluşmak üzere.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza Türkiye'den Alpay ile başlıyoruz. 1975 tarihli Güven Parkı albümünden çalacağımız parça, daha adından itibaren iki zıt duyguyu yan yana getiriyor. Müjdat Akgün'ün bestesi olan bu şarkıda, başlangıçta birlikte kurulmuş mutlu bir dünyayı anlatırken, ilerledikçe aynı dünyanın nasıl dağıldığını görüyoruz. Alpay'ın sakin ve ölçülü yorumu da şarkıyı büyük bir dramatik gösteriden uzak tutuyor. Alpay'dan dinliyoruz, Mutluluktan Ağlarken.

Alpay'dan dinledik mutluluktan ağlarken. Şimdi İngiltere'ye ve Queen'in oldukça sıra dışı bir biçimde tamamlanan son dönem kayıtlarından birine gidiyoruz. Freddie Mercury hayatının son aylarında Montreux'de mümkün olduğunca çok vokal kaydetmişti. Seçtiğimiz şarkı için geride yalnızca bazı vokal parçaları ve küçük müzikal fikirler vardı. Mercury'nin ölümünden sonra prodüktör David Richards bu parçaları bir araya getirdi. Brian May, Roger Taylor ve John Deacon da üzerine yeni bölümler kaydetti. Sonuçta parçalı kayıtlar sanki başından beri böyle tasarlanmış gibi akan bir Queen şarkısına dönüştü. 1995 tarihli Made in Heaven albümünden dinliyoruz. You Don't Fool Me.

Queen'den dedik, You Don't Fool Me. İngiltere'de kalıyoruz ama bambaşka bir kayıt dünyasına geçiyoruz. Talk Talk'un 1988 tarihli Spirit of Eden albümü bugün modern müziğin dönüm noktalarından biri kabul ediliyor. Mark Hollis ve prodüktör Tim Freeze Green, Londra'daki Wessex stüdyolarını neredeyse tamamen karanlık hale getirerek müzisyenlere saatlerce doğaçlama yaptırdı. Sonra bu uzun kayıtların bazen yalnızca birkaç tanesini kullanarak parçaları stüdyoda yeniden kurguladılar.

Talk Talk'tan dinledik Eden. Şimdi ABD'ye ve The Strokes'a geçiyoruz. Grup 2020 tarihli The New Abnormal albümünü Rick Rubin prodüktörlüğünde Malibu'daki Shangri-La stüdyolarında kaydetti. Şimdi çalacağımız şarkıda grubun tanıdık gitar sesinin daha yumuşak ve melankolik bir tarafını duyuyoruz. Julian Casablancas'ın vokali yer yer falsetoya yükselirken, iki gitarın birbirinin çevresinde dolaşan melodileri parçaya alışılmadık bir açıklık kazandırıyor. The Strokes'tan dinliyoruz, Selfless.

The Strokes'tan dinledik Selfless. ABD'de kalıyor ve Interpol'ün 2014 tarihli El Pintor albümüne gidiyoruz. Bu albüm grup için önemli bir değişimin ardından geldi. Basçı Carlos Dengler'in ayrılmasından sonra solist Paul Banks stüdyo kayıtlarında bas gitarları da kendisi çaldı. Çalacağımız şarkı ise Daniel Kessler'in tekrar eden gitar figürü çevresinde yavaş yavaş büyüyor. Paul Banks'in kontrollü vokali ve giderek yoğunlaşan gitar katmanları arzuyu romantik bir rahatlıktan çok huzursuz bir çekim gibi duyuruyor. Interpol'dan dinliyoruz My Desire.

Interpol'den dedik My Desire. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Oy Vavoy, Kletzmer ve Doğu Avrupa müziğinden gelen renkleri elektronik müzik, folk ve rock ile buluşturan bir topluluk. 2018 tarihli Memory Drop albümünden seçtiğimiz Vanished World adından başlayarak artık var olmayan bir dünyanın peşine düşüyor. Şarkıda kaybolan idealler, duyulmayan sözler ve geçmişte kalmış bir dünya düşüncesi var. Düzenlemedeki elektronik ve akustik katmanlar da bu bellek duygusunun çevresinde hareket ediyor. Oy Vavoy'dan dinliyoruz Vanished World.

Oy Vavoy'dan dedik Vanished World. Pulp ile Yankı Sokak yayınımıza devam ediyoruz. Seçtiğimiz parça 1998 yapımı Great Expectations filmi için kaydedildi. Prodüktörlerini Chris Thomas'ın yaptığı parça, insanın kendisine iyi gelmediğini bildiği halde tekrar tekrar geri döndüğü bir ilişkiyi anlatıyor. Düzenleme de Jarvis Cocker'ın sakin başlayan vokalinin çevresinde giderek büyüyor ve sonunda neredeyse taşan bir rock şarkısına dönüşüyor. Pulp'tan dinliyoruz Like a Friend.

İskoçya'ya ve King Creosote'a uzanıyoruz. Lenny Anderson'ın King Creosote adıyla yayımladığı 2016 tarihli Astronaut Meets Appleman, elektronik seslerle geleneksel İskoç müziğini aynı dünyada buluşturan bir albüm. Bu albümden seçtiğimiz şarkıda da tekrar eden melodiler ve gayda sesinin önde duyulduğu uzun enstrümantal bölümler şarkıyı alışılmış pop formundan uzaklaştırıyor. King Creosote'un küçük bir folk şarkısından giderek daha geniş bir ses manzarası kurduğu parçalardan birini dinliyoruz. Melon Wind.

King Creosote'dan dinledik Melon Wind. Şimdi David Bowie ile 1986 yılına gidiyoruz. Absolute Beginners aynı adlı filmin tema şarkısı olarak yazılmıştı. Bowie'nin vokallerinin çevresinde oldukça kalabalık bir düzenleme var. Birkaç saksafon, perküsyon, gitarlar ve Steve Neave'in klavyelerin yanında piyanoda çok tanıdık bir isim Rick Wakeman bulunuyor. Bowie'nin kariyerinin en doğrudan aşk şarkılarından biri, hiçbir şeyi tam olarak bilmeden ama birlikte başlamaya cesaret etmek üzerine. David Bowie'den dinliyoruz. Absolute Beginners.

David Bowie'den dedik Absolute Beginners. Şimdi Kanada'ya geçiyoruz ve The Be Good Tanya's konuğumuz oluyor. Gruptan seçtiğimiz kayıt aslında Amerikalı şarkı yazarı Townes Van Zandt'ın 1968'de yayınlanan erken dönem eserlerinden birinin yorumu. Grup bu şarkıyı 2003 tarihli Chinatown albümünde çok daha çıplak bir yorumla ele alıyor. Banjo ve akustik çalgıların çevresinde kurulan düzenleme şarkının karanlık hikayesini hafifletmek yerine daha da yoğunlaştırıyor. The Be Good Tanya's'dan dinliyoruz, Waiting Around to Die.

The Be Good Tanya'dan dinledik Waiting Around to Die. Şimdi Hollanda'ya uzanıyoruz ve daha önce de ağırladığımız Rosemary and Garlic ile devam ediyoruz. Grubun 2018 tarihli kendi adını taşıyan albümünden seçtiğimiz bu şarkı, ikilinin tekrarlayan piyano ve davul döngülerini yoğun katmanlarla buluşturduğu kayıtlardan biri. Rosemary and Garlic'ten dinliyoruz Fireflies.

Rosemary and Garlic'ten dinledik Fireflies. Bu haftaki Yankılı Sokak yayınımızın sonunda yeniden Türkiye'ye dönüyoruz. Gökçe Kılınçer'in 2016 tarihli Kalbimde İzi Var albümünden seçtiğimiz parça, eski Türkçe pop kayıtlarını hatırlatan melankolik dünyasıyla Kılınçer'in kendine özgü retro estetiğinin güzel örneklerinden biri. Gökçe Kılınçer'den dinliyoruz Güneş'in Kız Kardeşi. Haftaya aynı gün ve saatte yine Yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret ederek teknooligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyet

0: Cumhuriyet'in nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, teknooligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partinin fon soruşturmasıyla ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Yargının faaliyette olduğunu vurguladı, biraz sabırlı olun çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadesini kullandı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan, 4. turda belediye başkan vekili oldu. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheliyi yakalama çalışması da sürüyor. Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün düzenlemesine ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı. Sigara satışı için kimlik ibrazı şart olacak dedi. Sağlık Bakanı ilaç raporlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın da hazırlığında olduklarını belirtti. İlaç doktora bir kere yazdırıldıktan sonra bir daha yeniden yazdırma ihtiyacı olmayacak dedi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattı. 20 ve 13 yıllık iki vakayla birlikte bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosya aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz dedi. Kamuoyunda Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde raflara dizili halde 1,5 milyar lira daha bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya ulaştı. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra uyarı kaldırıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinecı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Suede, Placebo, Ashen Moon, The Cult, Cinderella, Motorhead, Metallica, Rammstein ve Skank Anansi sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Programımızın ilk şarkısı, alternatif rock türünün parlayan yıldızı Suede'in 1996 yılında yayımladığı Coming Up albümünde yer alan Filmstar isimli hitinin Live at the Royal Albert March 2010 isimli konser albümündeki kaydı. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Yaşayan bir başka alternatif rock grubu var sırada. Placebo 2003 yılında yayımladığı Sleeping with Ghosts isimli harika albümünden The Bitter End isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Kariyerinde çeyrek yüzyılı tamamlamak üzere olan Birmingham çıkışlı topluluk Editors, 2009 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu In This Light and On This Evening isimli 3. stüdyo albümünün çıkış şarkısı olan Papillon'la Garaj'da.

0: Ipswich.
1: İlk bölümümüzü bir coverla noktalıyoruz. Ashen Moon tüm zamanların en büyük hitlerinden biri olan Joy Division'ın unutulmaz eseri Love Will Tear Us Apart'ın cover yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın ikinci bölümünde rotamızı değiştiriyoruz. İşte ilk durağımız İngiliz topluluk The Cult, 1989 yılında yayımladığı Sonic Temple albümünden Sweet Soul Sister isimli teklisiyle radyolarınızda.

80'li ve 90'lı yılların hard rock denince akla ilk gelen gruplarından biri olan Cinderella, 1986 yılında yayımladığı ve bu yıl 40. yılını dolduran Night Songs albümünden Somebody Save Me isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1976 yılında kurulan, 1980 yılında debut albümünü yayımlayan hard rock efsanevi topluluğu Def Leppard, 1983 yılında müzikseverlerle paylaştığı Pyromania albümünden Photograph isimli hitiyle garajda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümünde birbirinden güzel konser kayıtlarına gidiyoruz. Metallica tüm zamanların en büyük hitlerinden biri olan One isimli hitinin M72 World Tour Mexico City isimli albümdeki kaydıyla radyolarınızda.

Meksika'dan Paris'e gidiyoruz. Rammstein 2001 yılında yayımladığı Muta albümünde yer alan Ehwil isimli hitinin 2017 yılında yayımlanan Paris Live isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında. Ehwil.

Paris'ten Londra'ya doğru cam kenarı biletimizi alıyoruz ve kendimizi Wembley Stadında buluyoruz. Muse Harp Live from Wembley Stadium albümünden harika bir tekliyle garajda. Starlight.

0: Bucks.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Scangenense ile veda ediyoruz. I Can't Dream, müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Burası TRT Radyo 3. Rakosfer'desiniz. Bu akşamki yolculuğumuz 80'ler ve 90'lara doğru. Yer yer fütüristik, progresif ve pop rock ögeleriyle dolu bu bölümü ben Sena Özden sunacağım. Styx'ten Mr. Roboto ile başlıyoruz.

Yıl 1987. 80'ler rock müziğinin sınırları zorladığı, prodüksiyon kalitesinin zirve yaptığı yıllar. Mühendisliğiyle Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon'una bile renk veren beyin Alan Parsons ve sözlerin, konseptlerin ustası Eric Woolfson. Bu ikili 87'de adını İspanya'nın en dahi mimarlarından Anthony Gaudí'den alan Gaudí albümünü yayımlamıştı. Albümden dinliyoruz Standing on Higher Ground.

Burası TRT Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Saat 19'a kadar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Programımıza iki harika şarkıyla devam ediyoruz. Önce Just for the Record'la Marillion, hemen ardından Test for Echo'yla Rush radyolarınızda.

Genesis'ten ayrılmış ve grup dev bir boşlukla baş başa kalmıştı. Tony Banks ve Mike Rutherford'un yeni bir ses arayışı Ray Wilson'la sonuçlanmış ve Genesis, Phil Collins sonrası adeta bir yeniden doğuş denemesi içine düşmüştü. Albümden grubun progresif rock köklerini hatırladığı bir şarkı dinleyeceğiz. Calling All Stations.

İki harika şarkı ard arda radyonuza geliyor. Önce Hold On'la Yes, hemen ardından Crazy ile Supertramp, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Pasif Rock'ın daha radyo dostu, melodik bir forma evrildiği dönemde çıkan Soul Survivor, Asia'nın yükselişinde ve dönemin sound'unun şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştı.

80'lerin sonlarında Yes ismi Chris Squire ve Trevor Rabin liderliğindeki başka bir Yes kadrosuna aitti. Bu yüzden Anderson, Bruford, Wakeman ve Howe isimlerini şimdi bir şarkı dinleyeceğimiz albüme verdi.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte Camel'dan Cloak and Dagger Man'le bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Mehmet Bahar ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: TRT Radyo 3'ten merhaba. Sevgili caz severler, Can Daversa, 10 parmağında 10 beceri olan müzisyenlerden. Trompet, bas ve EWI çalıyor. Şarkıcı, besteci, orkestra şefi, prodüktör ve eğitimci. Birçok ödülü var. 3 Grammy ödülüne sahip ayrıca. Can Daversa, 1972 Kaliforniya, Canoga Park doğumlu. İtalyan göçmeni bir aileden geliyor. Stan Kenton Orkestrası'nın trompetçisi Jay Daversa'nın oğlu. Annesi Marian Daversa da piyanist ve eğitimci. Kısaca Can'ın bu denli başarılı olması normal. Kaliforniya Sanat Enstitüsü mezunu. Eğitmenliğe hemen başlıyor. Miami Üniversitesi Caz Bölümü, Frost Müzik Okulu, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde öğrenciler yetiştirdi. 1994 yılından itibaren orkestra çalışmalarına başladı ve 18 albüm yayınladı. Orkestrasının albümleri kadar konser kayıtları da çok heyecan verici. Örneğin bu programda dinlemeye başlayacağımız Live at Catalinas. 2000 yılında Hollywood'un ünlü Catalina Jazz Kulübü'nde kaydedilen ve 2009'da sınırlı sayıda basılan albüm tümüyle Daversa'nın beste ve düzenlemelerinden oluşuyor. Konser Daversa'nın Don't Jive the Hitman adlı 7 dörtlük groove parçasıyla başlıyor. Sololarda gitarda Justin Morrill, alto saksafonda Kim Richmond, davulda John Guerin, trompette Daversa.

Can Deverse Büyük Orkestrası'nın 2009 yılında yayınlanan Live at Catalina's albümü bu groove parçayla başladı. Don't Jive the Hitman. Soloları gitarda Justin Morrell, alto saksafonda Kim Richmond, davulda John Guerin, trompette Deverse yapıyordu. Konser devam ediyor sevgili cazseverler. Deverse'nin Erik Satie'nin bir numaralı jimnopedisinden esinlendiği AA ve A formundaki baladı Bare Your Soul. Trompette Deverse.

Esinle ve tüm kadınlara adadığı Bossa Nova tempolu parçanın esin kaynağı ise Henry Mancini'nin Moon River adlı film teması. Son bölümünü ise Stevie Wonder'ın As adlı şarkısının akorları üzerine kurmuş. Soprano saksafonda Tom Peterson.

Soprano saksafonda Tom Peterson ve John Daversa Büyük Orkestrası'ndan Daversa'nın Oma adlı Bossa Nova tempolu bestesini dinledik. Şimdi de Daversa'nın 5-4 tartımlı yüksek enerjili bir çalışması. Pentation Motion. Üfleme çalgıların görkemini ortaya çıkaran parçada soloları, trompette Daversa, davulda John Guerin yapıyor.

Pentension Motion. Dinlediğimiz bu 5 dörtlük parça Can Daversa'nın bestesiydi. Diğerleri gibi. Trompette Daversa, davulda John Gary'nin müthiş sololarını duyduk. Live at Catalina's albümünden bu hafta dinleyeceğimiz son konser yorumu yine Daversa'nın You Think You're Funny adlı modern bluesu. Uptempo parçanın genel sound'ını açışta cep trompetinde Daversa solo olarak duyuruyor. Tenor

Candaver Sabik Orkestrası'nın 2009 yılında yayınlanan Live at Catarina's albümünden dinledik bu modern bluzu. You Think You're Funny. Bu konser albümünün ikinci bölümünü gelecek hafta dinleyeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.

bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema dünyasından gelişmeleri konuşacağız, haftanın yeni filmlerine göz atacağız ve elbette birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Gerilim ve aksiyon severleri sevindirecek bir filmle başlayalım. Dün vizyona giren Fall. Scott Mann'in yönettiği filmde 600 metreden yüksekte terk edilmiş bir iletişim kulesine tırmanan iki yakın arkadaşın kulenin tepesinde mahsur kalmasıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Aslında Fall yeni bir film değil. İlk kez 2022 yılında Amerika'da gösterime girmişti ancak ülkemizde sinema salonlarına gelmedi. Onun yerine dijital platformlarda yayınlandı. Şimdi 4 yıl sonra ilk defa Türkiye'de beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Filmin müziklerinden The Cardigans grubu performansıyla Raise Wind, Warrant'dan Cherry Pie ve Madison Beer'dan I Have Never Felt More Alive radyolarınızda.

annesine tıpatıp benzeyen gizemli biriyle karşılaşıyor. Başlangıçta yalnızca Bella'nın görebildiği bu varlık, zamanla bütün aile için giderek daha büyük bir tehdide dönüşüyor. Konusu itibariyle Good Night Mommy filmini getiriyor akla. Ülkemizde Ölümcül Davet ismiyle gösterime girmişti. İlk olarak 2014'te Avusturya yapımı olarak çekilen filmin 2022'de Naomi Watts'ın başrolünde olduğu Amerikan uyarlaması yapıldı. Yüz ameliyatının ardından eve dönen annelerinin davranışlarından şüphelenmeye başlayan iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor. Eğer korku türünü seviyorsanız bu filmi mutlaka izleyin. Filmde çalan şarkılardan Edwin Collins performansıyla A Girl Like You ve Jimmy Davis'ten You Are My Sunshine radyolarınızda.

Vizyonda bu hafta yerli bir romantik komedi var, Medeni Haller. Selçuk Aydemir'in yönettiği filmin başrollerinde Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik yer alıyor. Evliliğe mesafeli olan başarılı bir boşanma avukatını merkezine alıyor hikaye. Yakın arkadaşının evlenmeye karar vermesiyle hayatı değişmeye başlayan genç kadın bu süreçte hayat dolu bir nikah memuruyla tanışıyor. Eğer bu tarz romantik komedileri seviyorsanız bir öneri de vizyon dışından gelsin. 2004 yapımı Laws of Attraction, Kanunların Ötesinde. Pierce Brosnan ve Julianne Moore'u bir araya getiren film, sürekli boşanma davalarında karşı karşıya gelen iki başarılı avukatın zamanla birbirlerine yakınlaşmasını konu alıyor. Filmin müziklerinden Gavin DeGraw performansıyla Follow Through, Dana Glover'dan Maybe ve Elton John'dan Signed, Sealed, Delivered radyolarınızda.

Dün vizyona giren korku türünde bağımsız bir yapım var, Sonsuz. Mezuniyetinin ardından yolları ayrılmadan önce son bir gece geçirmek isteyen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Arabayla çıktıkları yolculukta yanlış bir sapaktan dönmeleriyle kendilerini sonu gelmeyen iki şeritli bir yolda buluyorlar. Çıkış yolu aradıkça yolculuk giderek daha tuhaf ve korkutucu bir hal alıyor. Konusu itibariyle 1995 yapımı The Doom Generation'ı getiriyor akla. O filmde de üç gencin çıktığı yolculuk şiddet ve kaosla dolu karanlık bir maceraya dönüşüyordu. Filmin 90'lar ruhunu yansıtan keyifli bir soundtrack albümü var. Slow Dive grubu performansıyla Allison ve Blue Sky'den Clear, ardından Cocteau Twins'ten Summer Blink radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından gelişmelerle devam edelim. Geçtiğimiz hafta programda da bahsettiğimiz Verity, gerçeğin diğer kıyısı. Amerika'da gişenin yeni lideri oldu. Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'in başrollerini paylaştığı film, daha ilk hafta sonunda güçlü bir gişe performansı yakaladı. Bu başarıyla Verity, Anne Hathaway'in bu yıl gişede zirveye çıkan üçüncü filmi oldu. Hathaway daha önce Şeytan Marka Giyer 2 ve The Odyssey ile de bir numaraya yerleşmişti. Haftanın diğer dikkat çeken sonucu ise Digger cephesinde. Alejandro González Iñárritu ve Tom Cruise'u bir araya getiren yüksek bütçeli film, beklentilerin oldukça altında bir açılış yaptı. Böylece çok daha düşük bütçeli Verity, şaşırtıcı bir şekilde Digger'dan daha başarılı bir vizyon başlangıcına imza atmış oldu. Filme eşlik eden şarkılarla devam edelim. Talia The Brett Barnett performansıyla Girl Feels Good, The Marias'tan Back To Me ve Kelly Uchis Sugar Honey Love radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya vizyondaki yeni filmler, sinema dünyasından gelişmeler ve elbette film müzikleriyle bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu dileriz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Ayfarak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Ayfarak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz D. İsveç kökenli melodik death metal grubu Dark Tranquillity bugün D harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor ve Misery Crown'la programımıza başlıyoruz.

1989 yılında İsveç'in Göteborg şehrinde kurulan Dark Tranquillity, melodik death metal türünün öncülerinden ve Göteborg sound akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Michael Stein'in karakteristik vokal tarzını, agresif riffleri ve yoğun klavye melodilerinin yarattığı melankoliyi başarıyla harmanlayan grup, türe kendine özgü bir atmosfer kazandırmıştır. Kariyeri boyunca müziğini sürekli geliştiren ve elektronik ve atmosferik unsurları death metalle buluşturan Dark Tranquillity, The Gallery ve Karakter gibi albümleriyle türün klasikleşmiş eserlerine imza atmıştır. İsveç metal sahnesinin en istikrarlı ve saygın topluluklarından biri olan gruptan şimdi dinleyeceğimiz eserse Terin oluyor.

Dark Tranquility bizimle birlikteydi. Şimdi ise D harfinden Dream Theater'la devam ediyoruz ve The Best of Times ve Bad Luck eserlerini listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve A Change of Seasons parçasıyla devam ediyoruz. Dream Theater'ın 1995 yılında yayınladığı aynı adlı EP'de yer alan A Change of Seasons, 23 dakikayı aşan süresiyle grubun en ikonik progresif metal başyapıtlarından biridir. Parça, davulcu Mark Portnoy'un annesinin vefatının ardından kaleme aldığı yaşam, kayıp ve kabulleniş temalarını işleyen derin bir konseptsel şiire dayanır. Müzikal olarak klasik rock ve metal etkileşimlerini karmaşık senfonik yapılar, nefis akustik pasajlar ve virtüöz solo bölümleriyle ustaca harmanlar. Parçanın genelinde hissedilen melankolik hava, klavyeci Kevin Moore'un ayrılığından sonra gruba katılan Derek Sherinian'ın atmosferik tuşlarıyla güçlendirilmiştir. Eser içindeki akustik tekrarlar ve kusursuz motif geçişleriyle progresif müzik tarihindeki en akıcı ve bütünlüklü epik kompozisyonlardan biri olarak kabul edilir. Konserlerde grubun hayranlarıyla kurduğu duygusal bağın simgesi haline gelen bu devasa parça, Dream Theater'ın teknik sınırları duyguyla birleştirme dehasının zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Dark Tranquillity ve Dream Theater gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gurbetçilere seslendi. Sizleri yabancı düşmanı akımların ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza zirzop diyen ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız dedi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda birliğin Türk diasporası için hayati bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün verildiği Afrikalı hukukçu Navi Pillay'in İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı bütün dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi. Kurtulmuş, ödülün Pillay'e verilmesi insanlık vicdanının ve adalet arayışının uluslararası alanda güçlü bir karşılık bulduğunun önemli bir göstergesidir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Yargının faaliyette olduğunu vurguladı. Biraz

sabırlı olun çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'tan konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz. Yeter ki bu sorunu aşalım ifadesini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'nde yapılan seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 10 şüpheli için tutuklama, 9 şüpheli için de adli kontrol talep edildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada Demirdirek'in rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Aydın Demirdirek'in anayasanın 127. maddesi kapsamında geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. İstanbul'da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Bazı hastalar duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamasını değerlendirdi. Bakan, "Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruyoruz," dedi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yeniden saldırıya uğradı. Suudi Sivil Havacılık Otoritesi saldırıda yaralananlar olduğunu ve havalimanındaki operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarına havalimanı ve çevresinden uzak durma çağrısı yaptı. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Ancak sahada karşılıklı saldırı devam etti. Rusya'nın saldırılarında 17 Ukraynalı öldü. Luhansk'ta da 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Sarı yazdan kalan baleri kesintiler, puslu down tempo geçişler ve lo-fi dokular eşliğinde yeni seyri sefer günlüğü bölümünden merhaba. Elektronik müzik ikliminden yazın son damlalarıyla sonbaharın yepyeni keşifleri başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Ece Akgüz, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3 Ankara Radyosu stüdyolarından tüm dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi

Rus Ambient ve Sideshield sahnesinin saygın projelerinden Kronos, güneş ve ışık temalı aydınlık ama mistik bir atmosferle açılış yaptı Mavi Sarı Serüven'de. Canlı performanslarında dinleyicinin bağ kurduğu bazı imza sesleri, son albümü için tamamen çağdaş ses standartlarına taşıyan yapımcının, bu çalışmalardan biri olan parçası Sunlink'le yeni yolculuğumuz başladı. Azam Ali ve Logaramin Torkian imza projesi Niyaz'ın ses evrenini oluşturan yeni albümüyle devam ediyoruz şimdi. İranlı şair Feridüddin Attar'ın Kuşların Dili eserindeki Yedi Vadi'den ilham alan albüm, doğrudan Attar'ın ruhani arayışını temsil eder nitelikte. Doğu geleneklerini çağdaş ses tasarımlarıyla birleştiren

Dinlediğimiz Saigon Soul Revival'la köklere yolculuğa devam ediyoruz. 70'lerin Vietnam funk ruhunu Paris Filarmoni Müzesi'ne kadar taşıyan ekibin, Türkçe'ye dönüp geldiğimiz yer olarak çevrilebilecek 11 Eylül tarihli albümünden bu kez Doğu-Batı sentezini ortaya koyan parçası Lui Ting geliyor radyolarımıza.

Afrofunk devriminin ustası Kamerunlu saksafoncu Manu Dibango, makossa ritmindeki maharetini yine gösteriyor. Sanatçıyı önemli şarkılarından birinin yeniden düzenlemesiyle listemize ekliyoruz. Dibango'nun 1980 yılı albümünün öne çıkan parçalarından Reggae Makossa, İngiliz Reggae Punk ikonu Don Letts'le Dub Üstadı Gaudi'nin analog dokunuşlarıyla yeniden hayat buluyor. 21 Ağustos tarihli bu parçayı kataloğumuza dahil ediyoruz.

Elektronik müziğin ritim doktoru Kutiman, Kasım sonunda çıkacak yeni albümünün sinematik habercisiyle listemize giriyor. Dans müziğini down tempo ile yumuşatmayı odağına alan albümden ilk tekli, İngiliz vokalist Misha Sutherland'in sesi ve Hollandalı ekip Crack and Smart düzenlemesiyle şekillenmiş. 25 Eylül'de yayımlanan tekli You Will Shine, Cumartesi gecesi şarkılarından biri oluyor. Sonra Batı Afrika ritmik mirası, derin blues anlatısı ve deneysel elektronik notalar sarıyor dört bir yanı. Ghana kökenli, Londra ve Berlin hattında üreten multidisipliner sanatçı Jeff Darko'ya kulak veriyoruz. Sanatçının ilham aldığı su, göç ve hafıza metaforlarının ambient katmanlarıyla birleştiği son albümü 25 Eylül'de yayımlandı. 10 parçalık bu albümden çalışmaya adını veren parça Heavy Water Blues duyuluyor.

Büyük beğeni toplayan 3. albümünün yayınlanmasından 4 yıl sonra yeni bir tekliyle radarımıza giren İspanyol asıllı müzisyen Gizmo Varillas noktalıyor bu haftayı. Mavi Sarı Serüven, Varillas'ın 25 Eylül tarihli teklisi Follow the Sun'ın sıcak güneş dokunuşuyla sonlanıyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere, TRT Radyo

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Dalga Sesleri programı başlıyor sevgili dinleyenler. Bu hafta da sizler için birbirinden güzel parçalardan oluşan bir repertuar hazırladık. İlk olarak dinleyeceğimiz parça Georgie Benden geliyor. Shovi Shuva.

Dalga sesleri melankolik parçalarıyla tanınan Adriana Calcagnotto'nun seslendirdiği bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. A che plano para mi es que ser?

Sırada Bossa Nova akımının ilk yorumcularından Elis Hegina'nın kendi gibi yorumcu kızı Maria Rita'nın Perfil albümünden bir parça var. Corpicciu.

Sırada liderliğini piyanist Julio Gutierrez'in üstlendiği Cuban Jam Session grubu var. Alto saksofonda Edilberto Screech, bariton saksofonda Oskifin lakaplı Osvaldo Urrutia, tenor saksofonlarda Emilio Penyelver ve çombo lakaplı Jose Silva, trompette El Negro lakaplı Alejandro Vivar, flütte Juan Pablo Miranda, piyanoda Peruchin lakaplı Pedro Justiz, bongoda Oscar Valdez, basta Salvador Vivar, davulda Valfredo de los Reyes Jr., timbalde Chuchu lakaplı Jesus Esquijarroza, tumba ve diğer efektif perküsyonlarda Marcelino Valdez var. Yorumladıkları parça Descarga Caliente.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Ayrton Moreira'dan dinleyeceğimiz Tom bu parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya cumartesi saat 23'te tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Mozart'ın Türk konçertosu olarak bilinen La Majör 5. Keman Konçertosu'nu ve Dora Pejacevic'in piyano ve orkestra için Re Minör Fantezi Konçertantı'nı dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Mihail Glinka ile başlıyoruz. Klasik müzikte Rus stilinin gelişimine ön ayak olan bestecinin orkestra için Re majör uvertürünü Andrei Lenard yönetimindeki Bratislava Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Mihail Glinka'nın Re majör uvertürünü Andrei Lenart yönetimindeki Bratislava Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Rönesans döneminden Thomas Crecillon ve Kanadalı besteci Georges Emile Tonge'ye ait ard arda dinleyeceğiniz iki eserle devam ediyoruz.

Thomas Crecillon ve Georges-Émile Tanguay'a ait iki eser dinledik. 1913 yılında Légion d'Honneur ile ödüllendirilen ilk kadın besteci Cécile Chaminade'ın solo piyano için 6 konser etüdünden Sonbahar başlıklı parça var sırada.

Cecil Chaminade'ın 1886 yılına ait Opus 35 6 konser etüdünden Sonbahar başlıklı parçayı piyanist Valeri Tryon seslendirdi. Frank Martin'in 1950 yılında solist ve akapella koro için Shakespeare sözleri üzerine bestelediği Ariel'in 5 şarkısıyla devam ediyoruz.

Frank Martin'in 1950 yılında bestelediği Ariel'in 5 şarkısını kontralto Mayra Grosse ve Tonu Kaljuste yönetimindeki Hollanda Oda Korosu'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 219, La Majör 5. Keman Konçertosu var sırada. Solist David Oistrakh.

Mozart'ın Türk Konçertosu olarak bilinen Köhel 219 La Majör 5. Keman Konçertosunu solist David Oistrakh ve İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 16. yüzyıl bestecileri Emilio de Cavalieri, Andrea Gabrieli ve koro şefi Elam Rotem'e ait eserlerden seçkilerle devam ediyoruz.

Profeti della Quinta erkek vokal topluluğu, 16. yüzyıl bestecileri Cavalieri, Gabrieli ve topluluğun şefi Elam Rotem'e ait eserlerden seçkiler seslendirdi. Dora Pejacevic'in piyano ve orkestra için kaleme aldığı Opus 48 Re minör Fantezi Konçertantı var sırada.

Flora Piacevic'in Opus 48 Re Minör Fantezi Konçertantını, piyanist Martina Filyak ve Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'ın solo keman için 1720 tarihli Si minör 1 numaralı partitasıyla sona eriyor.

Kemancı Rachel Podger, Johann Sebastian Bach'ın 1720 yılında kaleme aldığı Si minör 1 numaralı partitasını yorumladı. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.